0: seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: eden aşkta.
1: Sinerji Gece.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Biliyorum hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

söyledi. Tabii ki Konyaspor'un son dakikalarda uzatmalarda bulduğu penaltı tartışmalara sebep oldu. Söz konusu tartışmalara Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da dahil edildi ve Sergen Yalçın'a taraftarlardan tepki gösterildi. Sergen Yalçın maç sonu "tepkileri anlıyorum, bu kadarı iyi değil" ifadelerini kullandı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. "Final oynayıp kupayı almak da hedefimiz. Futbol enteresan oyun. Her zaman istediğimizi vermiyor. Kontrol bizdeydi. Her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini anlıyorum. Biz de oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Fakat futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor" ifadelerini kullandı. Yine hakemlere yüklendi Sergen Yalçın. "Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum" dedi. "Hakemin rakibi oyuna sokma çabasını daha önce de yaşadık. Hakemlerin bu kadar olumsuz olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması çok enteresan" ifadelerini kullandı Sergen Yalçın. Ve bir kez daha Konyaspor'u tebrik ediyoruz. Finale çıkan ilk taraf oldu değerli dinleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda.

Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmaya başladık. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu için başkan adaylığını resmen duyurdu. Eski Fenerbahçeli yöneticisi Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu değerli dinleyenler. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Türkiye'nin milli füzesi Yıldırım An, SAA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezinin yeni ürünlerinin tanıtım programına da katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirdi. SAA 2026'da Türkiye'nin uzun menzilli yerli ve milli füzesi Yıldırım An fuarda tanıtılmış, o görüntülere yer veriliyor değerli dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar var. Enerjide tedarik sorunumuz yok ifadelerini kullanmış. Amerika-İran gerilimi sonrası yaşanan enerji kriziyle ilgili konuştu Bakan Şimşek. Enerji tedariği boyutuyla şu an itibariyle bir sorunumuz yok. Bağımlılığımız çok düşük derecede, o bizi etkilemiyor ifadelerini kullandı. Tabi Bakan Şimşek'i etkilemiyor ama her gün benzin istasyonlarındaki akaryakıt fiyatları sürekli etkileniyor. Dolayısıyla doğrudan etkilenen yine vatandaş oluyor değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi. Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin ele alındığı belirtiliyor. Toplumun kanayan yarası olmuştu. İki bakanlık proje başlattı. Mücadele Merkezi kuruluyor ifadeleri kullanılmış ve haber başlığının detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda sarı lacivertli camiada baskı var deniliyor. Bu arada mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası adaylar çalışmalarına başladı. İsmi en kuvvetli olarak gündeme düşen Mehmet Ali Aydınlar da dün itibariyle aday olmayacağını duyurdu. Adaylıktan çekildiğini, aday olmayacağını açıklamış Mehmet Ali Aydınlar değerli dinleyenler. Amerikan donanmasının Özgürlük Projesi kapsamındaki ilk operasyonunda bir gemiye boğazdan geçerken refakat ettiği kaydedildi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 hafta daha devam edebileceğini dile getirdi. Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı deniliyor. Enflasyon yeniden ısındı, savaşın gölgesi etiketlere yansıyor denilmiş. İstanbul'da zincirleme trafik kazası deniliyor. Amerika Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu. 3 kişi öldü deniliyor. Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga, Kayseri Kocasinan'dan gelen bir haber. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı deniliyor.

0: Dumanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
7: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
6: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
7: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
6: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
7: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
6: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
7: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
6: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
7: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
6: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
8: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
9: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
8: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
9: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
8: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
9: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
8: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
9: Ehliyet bizim işimiz.
10: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
11: Reklam.
12: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
13: Kesintisiz Türkçe müzik.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, haber başlıklarını sizlere aktarıyoruz. Huzurevi yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevleri ve huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ifadelerini kullanmış. Mersin'in Bozyazı ilçesinde aynı aileden iki çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru 39 yaşındaki Musa Tülü ve eşi Ebru Tülü, çocukları 7 yaşındaki Azra ve 4 yaşındaki Ömer Selim, hafta sonu memleketleri olan Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle tedavi altına alınan çocuklar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba ise ileri tetkik ve tedavi amaçlı Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD ekipleri bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehir gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı. Yapılan incelemelere ilişkin hazırlanan teknik raporun savcılığa sunulmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanması bekleniyor. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirilmiş. Değerli dinleyenler, üzücü bir haber gelmişti geçtiğimiz gün Mersin Bozyazı'dan değerli dinleyenler.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Tahran'da alışveriş merkezinde yangın, 3 kişi hayatını kaybetti deniliyor. Tunceli'de sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs dehşet saçtı denilmiş. Apartman görevlisinin eşini öldüren kişi için müebbet hapis sistemi deniliyor. Mardin'de inşaatın 5. katındaki iskeleden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. Basketbol EuroLeague'de Monaco karşısında playoff serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, dörtlü finale yükselen ilk takım oldu denilmiş. Kütahya'da feci kaza, Kütahya'nın Gediz ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil takla attığı ve kazada 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. AFAD, Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 213 kilometre uzaklıkta kaydedildiği açıklanmış değerli dinleyenler. Irak hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi, Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesinde ülkesinin İran'la Amerika arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı denilmiş. Kayseri'de öğrenci yurdunda yangın, Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Korkutan yangında öğrenciler sokağa döküldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı deniliyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor denilmiş.

0: Il.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirileceğini duyurmuş. İstanbul Kartal'da D100 karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Bursa İnegöl'de motosikletle çarpışarak yaralanan bisiklet sürücüsü alkollü olduğu belirleniyor. Hastanede tedavi altına alınan sürücüye 25 bin lira para cezası kesilmiş. Amerika Başkanı Trump'tan özgürlük projesinin durdurulduğu haberi geldi. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini belirtmiş değerli dinleyenler. Haber başlıkları detay haberlerini aktarıyoruz. Yine az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarındaki haberleri, manşetlerindeki haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi deniliyor. Özgürlük projesi durduruldu. Açıklama Amerika Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi deniliyor. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili operasyonu İran'a önceden haber verdiği iddiası yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü duyurmuş. Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler sular altında kalırken kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 3000 dönüm alanın etkilendiği öğrenilmiş.

Depremde 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye sitesi davasında 21 yıl hapis deniliyor. Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı Hamidiye sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin davada sitenin müteahhiti ve dönemin Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara 21 yıl hapse mahkum edildi deniliyor değerli dinleyenler. E-imza ile sahte belge düzenlemesi davasında mütalaa açıklandı denilmiş. Çorum'un iki yemeği daha tescillendi deniliyor. Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep'te fırtına ve sağanak yağış enerji hatlarını vurdu. Bölgede bazı yerlere elektriğin verilemediği, onarım çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş. Tokat'ta tarım arazileri su altında kaldı. Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler sular altında kalırken kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 3000 dönüm alanın etkilendiği öğrenilmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirileceğini duyurmuş. İstanbul Kartal'da D100 karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğun

Evet, gazetelerimize göz atalım. Bugünün gazetelerinde hangi haberler yer alıyor? Hemen gazete manşetlerimize bakacağız. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda adını koydu denilmiş. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Mutlak butlana itiraz deniliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'ye yönelik mutlak butlana

Kaplan davası ile ilgili soruya şu yanıtı verdi denilmiş. CHP kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz ifadelerini kullanmış. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk deniliyor, ayağa kalktık artık oturmayız denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz, bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır ifadelerini kullanmış. Yasa dışı bahse müthiş darbe deniliyor. Beyazıt Tuğralı, Atatürk imzalı, dev füzemiz Yıldırım Han deniliyor. Varlık barışı meclise geldi. AK Parti yurt dışındaki kazançlarını Türkiye'ye getirenlere vergi muafiyeti tanıyan varlık barışını da içeren yasa teklifini meclis başkanlığına sundu deniliyor.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Evet, bir diğer gazetemize bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda kayıt dışına kırmızı halı, ekonomik programı çöken iktidar kapıları sonuna kadar açtı deniliyor. AK Parti döviz ve sermaye girişini arttırmak amacıyla kayıt dışı varlıkları af, yabancı yatırımcılara uzun süreli vergi muafiyeti ve ihracatçılara teşvikler içeren 15 maddelik torba teklifi meclise sundu. Para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri yurt dışından getirenlere hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak deniliyor. 20 yıl gelir vergisi yok denilmiş. Gündem belli, yaşam pahalılığı deniliyor. Vatandaşların büyük bir bölümü kapısını çalan CHP'lere ekonomik krizden yakındı denilmiş. CHP sahada çözüme odaklandı deniliyor. dereleri kirleten maden ocağına verilen idari cezalar dikkate alınmadı. İmralı'ya statüyü isimlendirdi deniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haberi yer alıyor. Bırakın saraya mermer olmayı denilmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisi hakkındaki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştu deniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadardı.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bugün yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Sinop hariç Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Hava sıcaklığı ise iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Özellikle Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimleri için. 6 Mayıs 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Mayıs ayının ilk haftasında 7 Mayıs Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat için bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Aralıklı yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Sivas için bugün parçalı ve çok bulutlu hava. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. En yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Niksar yolu 14 yıldır yapılamıyor. Tarihi eser olarak tescil edilen ev yol yapımına engel teşkil ediyor ve halkın geleceğini tehdit ediyor. Vizyon Hukukçular Derneği Tokat İl Temsilcisi Necmettin Demir, Tokat Basın Konseyi Başkanı Kemal Özdile'yi ziyaret etti. Basının gelişimi ve işbirlikleri ele alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizci hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik Epic Fury operasyonunun sona erdiğini ve yeni özgürlük projesine geçildiğini açıkladı. Romanya Parlamentosu, Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki koalisyon hükümetine karşı güvensizlik önergesini 281 oyla kabul ederek hükümetin düşmesine neden oldu. Yeni bir hükümetin kurulması bekleniyor. Sahte e-imza çetesi davasında çete lideri Ziya Kadiroğlu'na 120 yıl, kilit isimlerden Alex'e ise 85 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme tutukluluk halinin sürmesini kararlaştırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisinin önemli yatırımlarla üretim kapasitesini artırdığını ve yüksek teknoloji geliştiren bir ekosistem haline geldiğini belirtti. Yeni ürünler tanıtıldı. Tunceli'de sevgilisinden ayrılan 19 yaşındaki bir kişi alkol almasının ardından etrafa tabancayla rastgele ateş açtı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Spor. Arsenal, Atletico Madrid'i 1-0 yenerek 20 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Final 30 Mayıs'ta oynanacak. Galatasaray, Uğurcan Çakır ile sezon sonunda sözleşme görüşmesi yapacak. Yönetim Bayern Münih ve Inter'in ilgisine rağmen oyuncunun ayrılmasına izin vermeyecek. Fenerbahçe, Ederson'u satış listesine koydu. Suudi takımlar Al Hilal ve Al Nasr, oyuncunun maaşını yüksek bulup indirim istedi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6837 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

DNA Mütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Çağla'yla yaptık. Saz mı caz mı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tarkan'la devam ediyoruz. Yalnızlar Treni. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Hande Yener ve Badri Galego radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka kendi selfiesini paylaştı diyor. Bunda mı yapmaya başladılar? Bu fotoğraf onun yapay zekanın selfiesi mi o? Eğer bu fotoğraf hakikaten öyle bir şeyse millet bak yapay zekaya yürür. Zaten internette biliyorsunuz şöyle bir durum var. Hani kalbi atsın yeter mantığı. Yapmayın böyle şeyler. Ekranın arkasındaki gerçek ne? Vallahi ekranın arkasındaki gerçekten ziyade biz efendim hayattaki gerçek ne? Bunun faturasını ona bakmamız gerekiyor. Yapay zekanın bugüne kadar alışık olduğumuz kusursuz ve sabit dijital dünyası yerini şaşırtıcı bir doğallığa bırakıyor. Ne oldu ki? ChatGPT'ye verilen kusursuz selfie komutuyla başlayan yeni sosyal medya akımı teknolojinin insani hataları taklit etme yeteneğini gözler önüne serdi diyor. Bir dakika, ChatGPT'ye böyle bir şey mi verilmiş? Bir açalım bakalım. Çok ben ChatGPT kullanmıyorum açıkçası. Bir saniye şöyle bakalım. Açtı, ne var şimdi burada, neler çıktı? Görsel oluşturmada yeni çağ diyor. Daha fazla bıt tamam, grafikler. Deneyelim ne çıkıyor burada? Karalama var, tamam, çıkartmalar var, makyaj rehberi, kesit. Oğlum burada selfie yok ki. Minik ben diyor. Ha şu minik, minik ben dur. Fotoğraf çek bir dakika. Uygulamayı kullanırken izin ver, kendime çevir kamerayı. Minik benler çıksın bakayım, şöyle dur şöyle yapayım. Ha. Canlı yayında ChatGPT dinliyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bir de yorum yaptı burada. Bir bıt. O çok uzun süre şeyler. Tamam, o oluştursun, geçsin. Ama bu selfie olayı yok. Ya da bilmiyorum, çıkarsın bakalım minik benler neler çıkaracak. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT genellikle yüksek çözünürlüklü ve estetik açıdan kusursuz görseller üretmesiyle bilinir. Ha, fake resimler. Arkadaş bir de artık bunlarla doldu. İnternet dünyası, özellikle mesela bizim sektöre baktığımız zaman, yani basın medya tarafına baktığımız zaman, gazetecilikte artık hani fotoğraf kullanmak, kullanmanın bir takım sıkıntıları vardır. Telif problemleri vardır. Yani paldır küldür her fotoğrafı kullanamazsın. Pat diye telifi yapıştırırlar. Şimdi artık mesela gazetelere bakıyorum. Bir haber yazıyorlar. İşte ne bileyim, bir kavga haberi mesela. Nedense aklıma ilk kavga haberi geldi. Onunla ilgili hemen komut veriyor bu Cemine'ye, ChatGPT'ye falan. Bir kavga görüntüsü oluşturuyor diyor. O da oluşturuyor. Pat diye haber onu koyuyorlar. Ama böyle olmaz ki. Ne anladım o işten? Zaten metni, bak haber metinlerinin çoğunu yapay zeka yazıyor. Ajanstan alıyor haberi, değiştiriyor güya. Yapay zekaya kopyalıyor bu haberi. Aslında uygun şekilde değiştir diyor. Değiştiriyor. Fotoğraf yapay zeka. Kardeşim o zaman ne ihtiyaç kalıyor ki size? Yani her şey yapay zeka olduktan sonra. Ki yapay zeka cümleleri kendini çok çabuk belli ediyor. Çok çabuk ele veriyor. Mesela bazen gereksiz yere çok uzun cümleler çıkabiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir akım bu durumu tam tersine çevirdi diyor. Yani kusursuz görsel olayını. Bir kullanıcının yapay zekadan telefon cepten çıkarılırken yanlışlıkla çekilmiş gibi görünen kadrajı bozuk ve ışık ayarları hatalı fotoğraf istemesi ortaya beklenmedik sonuç çıkardı. Bu mu yani o koyduğunuz fotoğraf? Yapay zeka hareket bulanıklığı, işte motion blur denilen, rastgele açılar ve patlayan ışıklar gibi sadece insan elinden çıkabilecek hataları başarıyla görselle yansıttı. Ortaya çıkan fotoğraflar profesyonel bir yazılımın ürünü olmaktan ziyade sıradan bir insanın günlük hayatından rastgele bir anı temsil ediyordu. İşte burada dikkat etmeniz gereken süreç başlıyor sevgili dinleyenler. Çünkü dolandırıcılık tam da burada başlıyor. Sizi yapay zeka dolandırmıyor, insanlar dolandırıyor. İşte böyle doğal fotoğrafmış gibi falan filan koyuyor. Sonra seninle sohbete başlıyor. Bak daha okumuştuk biliyorsunuz. Ondan sonra böyle bu görüntülü sohbetler falan filan onlar açılıyor. Ya da sen de fotoğraf paylaşıyorsun. Öyle fotoğraf paylaşıyor falan filan derken sonra sana mesaj geliyor. Fotoğraflarını veya işte videonu ailene gösteririz. Ondan sonra bir daha sana bir IBAN gönderiyorlar, buraya para yatır biraz diye. Ya da elden tahsil ediyor işte. Dikkat etmek gerekiyor. Yani artık günümüz dünyasında önceden şöyle bir şey derdik yani, görmediğim hiçbir şeye inanmam falan filan diye, geçin ona. Gördüğünüze de inanmayın. Artık bundan sonrası yapılacak olan şey belli. Daha amatör olmamız gerekiyor. Dokunmamız gerekiyor efendim. Temas önemli. Yani karşında birebir böyle ekranda falan videosu falan, geç onları artık. Onları çok profesyonel yapıyorlar. Birebir canlı kanlı karşında durmadığı sürece internette gördüğün her şeyden şüphe etmen lazım. Her türlü videodan, her türlü görüntüden, işte ünlüler olur, ünsüzler olur, hiç fark etmez.
Senle ilgili bir video da çıkabilir, çıkabilir yaparlar. O yüzden artık sadece hani gördüğümüze değil, görüp dokunabildiklerimize inanmamız gerekiyor. Onda bile zaman zaman şüphe duymanızda fayda var. Orada da insansı robotlar başımıza bela olmaya başlayacak yakında, onu da göreceğiz. Hadi bakalım.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Yani bir arabada bir arıza varsa mesela, normal bak normal, hadi bu buradaki olay bambaşka ama normale döndüğümüzde de aracı hiçbir şey yokmuş gibi satıyorsun. Sabah sağlam zaten bak, ikinci el bak ilanlara, bütün arabalar emsalsizdir. Hepsi böyle şey, içinde küfür dahi edilmemiştir. Efsane ilan sloganlarıdır bunlar yani. Araba bagaj şey, garaj arabasıdır. Böyle ufak tefek, nedir o, çıtır çerez boyalıdır. Keyfek eder mesela, keyfek eder boyalıdır lan, bırak. Bu ilanlardan ben hep uzak dururum mesela. Bütün arabaların zaten bakımları o an yapılmıştır, çok yenidir. Aile arabasıdır, dosta gider bak, dosta gider zaten, böyle bir cümle duyduğu zaman kaç oradan, durma oradan. O arabanın gideceği yer sanayidir, ben sana söyleyeyim. Sanayide ustasını bilir o. Dosta gider sözleri falan filan duyuyorsan oradan uzaklaş yani. Mut bir şey yani. Arkadaş, arabayı arızası varsa arızasını söyleyerek sat. Hani sırf böyle biraz daha fazla para kazanacağım diye. Bir de hani Allah göstermesin, sırf o arızadan dolayı bir kaza olsa, olabilir. Hani sen yaptırmamışsındır veya böyle makyaj tamirleri falan vardır. Hani anlık abi arabayı satacağız, sen giderken bir şey yapıversin abi diye. Lan bildiğin haram bu ya, haram yani. Hadi onu geçtim. Tamam, haram el ele bakmıyor. Yani senin o şunu yapıver dediğin sebepten dolayı bir kaza olsa, insanlar hayatını kaybetse, hiçbir vicdan azabı duymayacaksın ya. Vallahi çok enteresan yani. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi kapsamında oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak change işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon düzenlenmiş efendim. Üç ilde ortak operasyon bu şekilde yakayı ele veriyor arkadaşlar. Bir de tabii şimdi burada alanlar da doğal olarak biraz mağdur oluyor. Eğer bilinçli bir şekilde alıyorsan o ayrı bir şey zaten. Suça ortak olmaktır o. İstanbul merkezi bak, Samsun ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında change yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyormuş. 28 tane arabayı yakalamışlar. Change bak, depremden falan filan kullanılamaz hale geliyor araç, ağır hasarlı. Ne bileyim, yağmurdur, dolusudur falan filan, kazasıdır pek çok sebepten dolayı. Bunun numarasını alıyor. Şase numarasını, sonrasında farklı bir arabaya yapıştırıyorlar. Oradan onu satıyor bir daha sana sağlam diye. Ya aman çok şey ya, mide bulandırıcı işler. Hani ikinci elde evet böyle sıkıntı ya, sıfırında bile zaman zaman sıkıntı oluyor ya. Sıfırda bile arkadaş, hani fabrika çıkışı arabayı alıyorsun, ne bileyim boyası yenilenmiş oluyor, bir şey olmuş oluyor. Kabul etmiyorlar mı? Yok, olmaz öyle şey. Lan yenilemişsiniz işte, ya getirirken bir şey oldu arabaya, nakliye sırasında bir şey olmuş yani. Bu var ikinci el araba piyasasında, yani araba piyasasında ikinci el demeyelim, genel olarak var yani. Arabayı kusursuz gösterip o şekilde millete satmak. Öyle söyleyelim, daha doğru olsun. Yazık.

Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkinin bittiğini gösteren 3 işaret denmiş. Ya bu işaretlere ihtiyaç var mı? Yani bir ilişkinin bitip bitmediğini yaşayanlar anlar diye düşünüyorum ama. Hani konduramıyorsa mesela, yok canım yok beni seviyor. Mesela bu işaretler var ama sen bu işaret peşinde değilsin. Yok yok yok, şu an morali bozuk ondan biraz böyle falan filan diyorsan. Bakalım efendim nelermiş bunlar. Ayrılık çanları çalıyor olabilir demiş. Bu 3 işaret varsa. İlişkinin bittiğini gösteren 3 işaret diyor efendim. Bakalım. Sizin ilişkinizde de var mı bunlar? Bak fotoğrafa bak. Yüzüğü tuttu çıkarttı. Sürekli mutsuzluk diyor. Ne ağası yani, sürekli mutsuz bir haldeysen zaten o ilişkiden ne hayır bekleyeceksin değerli kardeşim. Akıl var, mantık var. Düşün, sürekli mutsuzsun. Sürekli mutsuzluk bir ilişkinin bitmesi gerektiğini gösteren en net işarettir diyor. Eğer kendinizi sürekli mutsuz, değersiz ve dinlenmiyor hissediyorsanız ilişkinizin bitme zamanı gelmiş demektir diyor. E hala daha devam ettiriyorsan kocaman alkış öncelikle. Öncelikle kocaman alkış. Düşün, bütün bunları yaşıyorsun. Sürekli böyle mutsuzsun. Ondan sonra başka neler vardı? Kendini değersiz hissediyorsun. Hani karşı tarafın sana değer vermediğini düşünüyorsun ve hiçbir sözünün dinlenmediğini görüyorsan ve hala da bu ilişkinin içindeysen öncelikle kocaman bir alkış tabii ki. Efendim ikinci işaret bakınız, yalnız hissetmek. Partneriniz yanınızdayken bile kendinizi yalnız hissediyorsanız duygusal olarak beslenmiyorsunuz demektir diyor. Berabersin ama yalnızlık hissediyorsun. Yani böyle bir boşluk gibi düşün. Sevildiğinizi hissetmediğiniz, cümlelerinizin karşılık bulmadığı bir ilişkide kalmanız zamanla kendinize olan saygınızı yitirmenize neden olabilir. Bu durumda ayrılık çanlarının çaldığını gösterir diyor. Zaten yalnız hissediyorsan yine mutsuzsundur ki orada. Evet. Hani kendini bir ilişkidesin ama sürekli böyle yalnız olduğunu hissediyorsun ve doğal olarak mutsuzsun. Ve son işaret. Geleceğe dair hayal kurmamak diyor. En acı verici ama net işaretse geleceğe dair hayal kurmamaktır demiş. Ortak hayaller ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Hani bakıyorsun böyle yarın ne yaparız gibi. Yarından kastım genel anlamda, geniş kapsamlı, geniş zamanlı. Ne bileyim, bir tatil planı olabilir bu. Belki ne bileyim hani yeni bir yere yerleşme planı olabilir. Bunları kurmuyorsan partnerine diyor ki sizin diyor mevzu diyor o diyor. Oldu da bitti maşallah diyor yani. Bunlara beni bakınız. Bu 3 işaret varsa, kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız, sürekli yalnız hissediyorsanız ve geleceğe dair bir hayal kurmuyorsanız sıkıntı büyük. Eğer eskiden ortak gelecek hayalleri kurarken şimdi bunlar azaldıysa veya bittiyse ayrılık sinyalleri geliyor demektir demiş. Bu sinyalleri değerlendirerek ilişkinizin durumunu değerlendirebilirsiniz diyor ama yani şimdi bu sinyaller varsa kardeşim hani zaten acaba bizim ilişki bitti mi diye de sormaya gerek yok. Hani bir işin bu tarafı var tabii ki.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
9: Mahmut Uçakçan.

kendisi çıktı bu yoldan radyonuzdaydı. Efendim bakınız, evli ve çocuklu musunuz? Öyle öncelikle böyle soralım sizlere. Evli ve çocuğu olan dinleyenler. Hadi iyisiniz, en mutlusu sizler misiniz? Ben demiyorum bunu. Haber diyor efendim bakınız, Türkiye'nin 26 şehrinde 5000 kişiyle yapılan araştırmaya göre evli ve birden fazla çocuklu bireyler kendilerini daha mutlu, huzurlu ve güvende hissediyor diyor. En kaygılı kesimse bekarlar demiş. Tabii burada şu var, bu soruları sorduğunuzda, kişiye bu soruyu sorduğunuzda eşi yanında mıydı? Bence önemli bir detay bu. Şimdi bekar adama soruyorsun, bekar hani istediği gibi cevap veriyor, çok rahat cevap verebiliyor. Ama evli birine bu soruyu sorduğun zaman hani mutlu musunuz diye, onu yanında eşi varken mutsuzuz deme ihtimali. Şimdi çok adil bir araştırma olmuyor böyle olunca. Yalnız yakalayıp soracaksın, nedir abi durum diye. Efendim İstanbul Aile Vakfı, Türkiye'nin demografik yapısına ışık tutan 26 ilde 5000 kişiyle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı saha araştırmasının sonuçlarını paylaşmış. Tabii şimdi çocuk, iki çocuk da hani nasıl güvende, tabii gelirinin iyi olması gerekiyor. Böyle gerçekler de var. Şimdi bir çocuğun bile masrafını düşünecek olursak, bunun gelişme masrafı, eğitim masrafı, sonra eğitim masrafı, ondan sonra mesela eğitim masrafı. Bir de bunun yanına ikinciyi eklediğin zaman hakikaten gelirin iyi olması lazım. Araştırmanın çarpıcı bulgularına dikkat çekmişler efendim. Kim bu? Vakıf Başkanı Üner Karabıyık. Türkiye'de kendini en mutlu, huzurlu ve güvenli hissedenler evli ve çok çocuklu olanlar diyor. Buna karşın baskı, sıkıntı ve kaygıyı en yoğun yaşayan kesimse bekarlar ve yüksek eğitimli kişiler demiş. Bana böyle çok mantıklı gelmedi bu, kusura bakmayın ama. Çok şey gelmedi yani. Çok araştırılmamış, yani çok araştırılmadan yapılan bir araştırma gibi. Hani yapalım olsun. Niye abi? Bak, baskı, sıkıntı ve kaygıyı en yoğun yaşayan kesimse bekarlar ve yüksek eğitimli kişiler. Acaba mesela daha ciddiye aldıkları için olabilir mi? Bu şekilde de bakabiliriz. Gençlerin evlilik önündeki en büyük engel olarak ekonomiyi gördüğünü, ancak maddi teşviklerin tek başına çözüm olmadığını belirtiyor bu Karabıyık. Psikososyal faktörlerle maneviyatın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Vallahi istediğin kadar güçlendir abi. Geçen gün yine bu gazetede bir haber vardı. Programda da okumuştuk. Ne kadar buluyordu bir evlilik? 2 milyon mu? Sen istediğin kadar güçlendir. Bir düğün yapmaya kalktığın zaman 2 milyon falan gidiyor. 2 milyon gitmesinde sıkıntı yok. Gider. Problem değil. Onu ödemesi. O insanları geliyor işte. Efendim böyleymiş sonuçlar. Evli olanlar, birden fazla çocuğu olanlar daha mutlu bir hayat sürüyormuş buranın yaptığı araştırmaya göre. Ama biz ısrarla şunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu soruları sorarken, soruları sorduğunuz deneklerin eşleri yanında mıydı? Öyle olduğu zaman çok tarafsız bir araştırma olmuyor maalesef.

0: Saat 11.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin arttırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta Makto ÖTV'den feragat edip şokun vatandaşa yansımasını sınırladık. 2 ayda bize maliyeti 90 milyar lira. Yılın tamamında sürerse etkisi yaklaşık 600 milyar lira civarında olacak. Eşel Mobil olmasaydı mazot 89 lira 4 kuruş, benzin 79 lira olacaktı dedi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması planlanıyor. Diplomasi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan bugün Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek. İki bakanın bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk orduları ve Türk savunma sanayi, dünyada SİHA'larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçti ve bir anlamda bu alanın paradigma kırılımı ve muharebede devrim yaparak ilkleri başardı. Bugün de yeni bir ilk ve bir anlamda geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, bir anlayışla, yeni bir teknolojiyle karşınızdayız dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2702'ye, yaralı sayısının ise 8311'e ulaştığını bildirdi.
3: Spor.
2: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, "Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım," dedi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Ali Ağa Petkim Spor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain 24. galibiyetini elde etti. Ali Ağa Petkim Spor ise 20. mağlubiyetini aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar 29 sent, bir bitcoin 81.709 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.495 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

Peker kıpır kıpır bir şarkı unutuluyor mu aşklar radyonuzdaydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz de şimdi Feytah Can aradığım aşk.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıfen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıfen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Deniz Seki, Seni Bana Katsam radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tanay'ı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim, artık düğün sezonu açıldı diyebiliriz. Acısıyla tatlısıyla zorlu bir dönem. Hem düğün yapanları bekliyor, hem de düğünlere davetli olanları bekliyor. Masraflar malum ortada. Bunun hediyesi var, bilmem nesi var. Hele bir de böyle şey, küçük altın müzik. Herkesin kara kara düşündüğü dönem başlıyor. Ama bununla ilgili alternatif şeyler de üretebilirsiniz. Ve üretildi, bakınız. Osmaniye'de efendim bir düğünde altın yerine ilginç bir hediye. Kucaklamışlar, getirmişler ya. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde düzenlenen düğündeki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu isimli davetli damada altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağı hediye etti. Bir de güzel bir şey yalnız. Yalnız bak, hani altın diyorsun da geç altın mı altını? Bunu mesela büyütürler herhalde, yani büyütmeleri gerekiyor. Yani vardır herhalde yerleri, o yüzden söylüyorum. Öyle bir satış açıp şu an bir... Efendim, dana kaça gidiyor şu an bir dana? Gelin Sıla Özdemir'le damat Mehmet Özdemir'in düğününde gerçekleşen bu sürpriz davetlileri şaşırttı. Valla kucağına almış, buzağı getiriyor. Yanında biberonu bile var buzağının. Yazık ya. Bak, inşallah semboliktir. Hani böyle düğünden sonra annesinin yanına götürmüşlerdir. Salona getirilen süslü buzağı davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken Uğurcan Okuşu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlarsa cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Zaten artık hemen hemen pek çok haber metninde bu cümleyi duyuyoruz efendim. O anlar cep telefonlarıyla, işte cep telefonu kameraları kaydedildi falan diye. Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini belirten Uğurcan Okuşlu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca bu buzağı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. Bir Cumhuriyet altını getireceğime bir Adana burması getireyim diye. Vallahi çok mantıklı olmuş ha. Kendisine götürdüm diyor. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkça bilmiyordum. Çok da memnun kaldım. Kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağı büyütür, üretime kendisini de kazandırmak isterim diyor. Vallahi şimdi yani umarız bu buzağı tekrardan, ben şunu söyleyeyim, annesinin yanında koymuşsunuzdur. O ayrı. Yani tamam, böyle bir düğünde tamam, o onun buzağısı olur. Hatta masraflarını o karşılar. Bundan sonraki masraflarını, ama ne olursa olsun. Ya küçücük yavru yav da. Ama dediğimiz gibi yani şimdi bir altın konusuna değinecek olursak, Cumhuriyet altını falan filan diyor. Onlardan çok daha değerli, ben sana söyleyeyim bak bunu. Büyüdüğü zaman bu, hele irileri falan bir kaça bir baya bir paralara gidiyor yani. Geleceğe yatırım, evet biraz zahmetli bir yatırım ama o kadarına da katlanacaklar artık.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

blok 3 ne yapıyorsun mesela radyonuzdaydı efendim. Ya şu dolandırılma işinden vazgeçemiyoruz ya. Bak vazgeçemiyoruz diyorum artık. Başka bir şey söyleyemiyorum çünkü. Denizli'de kuyumcu 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtı. Kaçar. Kaçar kardeşim. Müşterilerini şok eden bir olay yaşanmış efendim Denizli'de. Yıllardır kuyumculuk yapan bir kişi 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı diyor. Ya o altını niye mesela oraya emanet ediyorsun? Şey için değil mi? İşletmesi için falan mesela işte böyle kar var bakalım. Burada da durum aynı mı? Denizli'de uzun yıllarda sarraflık yaptığı belirtilen bir kişinin müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altın

Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor denmiş. Bu şey olayı işte, getirin altınlarınızı işletelim. Yani kar payı dağıtalım abi, getir falan filan. Bak bununla ilgili yılda bir en az bir haber çıkıyor zaten, böyle bir dolandırıcılık haberi. Yani kuyumcunun ortadan kaybolması. Yılda bir hiç sekmiyor efendim yılın bu dönemlerinde. Ki benzer şeyler defalarca olmasına rağmen, yani defalarca böyle haberler çıkmış olmasına rağmen. Yani altınını değerlendireceksen, ne bileyim, bunun başka yönleri var. Daha garanti şeyler var. Ne bileyim, bankası var, bilmem nesi var yani. Zaten altını hani tuttuğun zaman bile o değerleniyor ayrı da. Ya da en azından değer kaybetmiyor, öyle söyleyelim. E sen kalkıyorsun, veriyorsun. Sana 3-5 bir şeyler veriyor 1-2 ay. 3. aydan sonra hop yurt dışı. Yenisi olsun, bak yine o da kazanır. Yani birisi bir yerde olduktan sonra, başladıktan sonra bu işe, ki şu an bile yapanlar vardır, o ayrı bir konu, henüz daha gitmemişlerdir. Bak böyle bir durumunuz varsa, altınlarınızı böyle emanet falan ettiyseniz, hani işletelim, çalıştıralım altınları falan filan, hazır vakit varken ben size söyleyeyim, alın paranızı. Şey, altınınızı. Maalesef böyle yani, yazıktır günahtır, onca emek veriyorsunuz, alıyorsunuz. Aldıktan sonra biraz daha böyle kazanalım diye birisine emanet ediyorsunuz. Bir sabah uyanıyorsunuz, dükkan açılmamış. Ondan sonra hayal kırıklığı, bir daha ondan sonra ne bileyim mahkemeyle uğraş, bilmem neyle uğraş. Eğer geri alabilirsen ne âlâ. Bu adam kırmızı bültenle aranıyor. Yakalanırsa, altınlarla beraber yakalanırsa ne âlâ. Yakalanmazsa ya da altınlar yoksa. Yani tamam, o içeride belki ceza alacak ama senin altınlar yine olmayacak yani. O yüzden hiç gerek yok sevgili dinleyenler.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye, Hisset Radyonuz'daydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sosyal medyadan bizleri takip edin. Radyomuzu takip edin mutlaka, sayfalarımızı beğenmeniz hoşumuza gider. Ve şimdi Cem Yenel radyonuzda. Aşk bu biter mi?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Edis Yalancı Şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Bakınız, mağdurların arasına her gün yenileri ekleniyor denmiş. Evde ek iş tuzağı, düşmeyin kardeşim ya. Ekonomik zorlukları fırsat bilen dolandırıcılar evde ek iş vaadiyle binlerce vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. İşte bu ek işler, ondan sonra şu IBAN kiralama, hesap kiralama dediğimiz mevzular. Ah ah. Devlet kurumlarının logolarını kullanarak sahte siteler, sosyal medya hesapları açarak sözde paketleme işi sunan şebekeler, kapora ve kargo ücreti bahaneleriyle kurbanlarını soyuyor. Sadece maddi kayıpla kalmayan bu tuzak, TC kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin de çalınmasıyla kimlik hırsızlığı kabusuna dönüşüyor. Bak, IBAN bilgileri işte. Çocuğumun rızkıydı diyen mağdurların yaşadığı bu sistematik soygunu ve korunma yollarını mercek altına alıyor gazeteler. Ve fakat dediğimiz gibi, yani bu sosyal medyadan gelen, özellikle de şu Facebook'tan gelen bu reklamlar, meklamlar, tanıtımlar, aman dikkat. Bak, Facebook'ta çokça oluyor. Çünkü Facebook'a baktığımız zaman hani kullanıcıların Türkiye'de yaş ortalamasının biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz daha yüksek olması demek dolandırılacak anlamına gelmiyor. Sadece şu var, yaş ortalaması biraz daha yüksek olduğu için hani interneti geç tanımakla alakalı biraz da bu. Hani gördüğümüz her şeye inanıyoruz orada. Gördüğümüz bütün gönderilere inanıyoruz zaten. Vay, öyle demiş bak, bir şey, şunu gördüm, bunu gördüm diye. Buna işte bu şeylere dahil. Ek iş meseleleri de dahil. Günümüzde pek çok kişi yaşadığı ekonomik güçlükleri aşabilmek için evde ek iş arayışına giriyor. Ancak bu iyi niyet kötü niyetli kişiler tarafından acımasızca kullanılıyor. Bak, sabundur, çoraptır, anahtarlıktır, kalem paketleyerek aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler dijital platformlarda kurulan karmaşık yöntemlerle hayatlarının şokunu yaşıyor. Bakınız, yapılan detaylı incelemelerde bu yöntemin para hırsızlığının yanı sıra TC kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar uzanan geniş çaplı bir kimlik hırsızlığı operasyonuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bak, İşkur gibi resmi kurumların logolarını kullanarak güven tesis eden şebekeler mağdurları hem maddi zarara uğratıyor hem de hakkınızda tazminat davası açacağız tehdidiyle psikolojik baskı altına alıyor. Bakın, kademeler şu şekilde işliyor efendim. İlk aşama kapıyı açan düşük ücret. Bak, İşkur ilan fotoğrafı falan filan var. Üyelik ücreti adı altında kurbanı ürkütmeyecek düşük bir tutar talep ediliyor. İkinci aşamada güven ve meblağ artışı. İşin teslimi bahanesiyle kargo sigortası adı altında daha yüksek ödemeler isteniyor. Üçüncü aşamada büyük vurgun geliyor. Teslimatı bahane edilerek vergi veya dosya masrafı altında tutarlar talep ediliyor. Sonrasında bir daha işte hukuki terimlerle korkutma çabaları mağdur ödemeyi kestiğinde avukatımız arayacak veya icra takibi başlayacak tehditleriyle baskı kuruluyor. Kurbanı vazgeçmemesi için 100 bin TL'yi aşan sahte cayma bedeli cezalarıyla tehdit ediyorlar. Dolandırıcılar mağduru kendilerinden değil, yasal süreçten korkar hale getirerek ödemeye zorluyorlar demiş. Maalesef böyle. Bu tuzaklara düşmeyiniz efendim. Evden çalışma, işte bu şekilde işte pakettir falan filan. Hele bir de bu son zamanlarda, son dönemde popüler olan işte hesap kiralamadır, bilmem nedir falan filan. Aman dikkat. Hani evet tabii ki ekonomik zorluklarla vatandaş bunları yapmak durumunda kalıyor ama hani 3 kuruş kazanacağım derken elde avuçta ne varsa hepsini kaybedebiliyorsunuz. Hatta bu hesap kiralamalarla beraber yasal olarak maalesef suçlu duruma da düşüyorsunuz. Suç ortağı oluyorsunuz. Onun da dönüşü olmuyor. Aman dikkat.

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
2: Mahmut Uçakçan.
3: Saat 12.
4: Şimdi haberler.
5: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Niksar yolu 14 yıldır yapılamıyor. Tarihi eser olarak tescil edilen ev yol yapımına engel teşkil ediyor ve halkın geleceğini tehdit ediyor. Vizyon Hukukçular Derneği Tokat İl Temsilcisi Necmettin Demir, Tokat Basın Konseyi Başkanı Kemal Özdile'yi ziyaret etti. Basının gelişimi ve işbirlikleri ele alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
4: Hava durumu.
5: Tokat için bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece, aralıklı yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Sivas için bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. En yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
4: Şimdi haberler.
5: Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu yoğun bakımda. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkücü İzzet Yıldızhan, Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklandı. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar vererek adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarında 1,33 TL indirim bekleniyor. İstanbul'da litre fiyatı 33,66 TL, Ankara'da 33,54 TL, İzmir'de 33,46 TL, Doğu illerinde ise 34,84 TL olması öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm için havayolu gümrük beyan sistemini 4 Mayıs'ta uygulamaya aldı. Sistemle kağıt kullanımının azaltılması ve veri güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Benzin fiyatları artıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatı petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2 lira artacak, ancak Eşel mobil sistemiyle zam 50 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
4: Spor.
5: Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Detroit Pistons karşısında hakemlerin yönetimini eleştirerek serbest atış sayılarındaki büyük farktan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Los Angeles Lakers oyuncusu Jared Vanderbilt, Oklahoma City Thunder karşısında parmağını çıkardı. Serinin kalanı için dönüşü belirsiz durumda. Sakatlığı ciddileşiyor. Galatasaray eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün mali durumu ve seçim sürecine dair endişelerini dile getirdi. Mali sıkıntılar ciddi boyutta olduğu belirtiliyor.
4: Finans.
5: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 20 3 kuruştan, gram altınsa 6844 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

Dicle Olcay. Dizinin dibi radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
8: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
9: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
8: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
9: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
8: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
9: 0555 463 77 77.
10: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
11: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet kebap.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belirtiyor.

0: 0585 Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı dedi. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Diyarbakır'da bir başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi. Kurulan heyet, ilçelerden gelen dosyalarda dahil olmak üzere en eskisi 2002 yılına ait 70 dosyayı incelemeye aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucuyla 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 122 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdik dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, "Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım," dedi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Ali Ağa Petkim Spor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain 24. galibiyetini elde etti. Ali Ağa Petkim Spor ise 20. mağlubiyetini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar 29 sent, bir bitcoin 81.709 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.495 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvet olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Haftanın ortancası günü çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel günde de günün, anın, hayatın ritmini bizimle yakalamak isterseniz eğer radyonuzun sesini biraz daha açacaksınız. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli: Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

genelde böyle diyet yapabilmek için, sağlıklı beslenebilmek için pazartesileri bekliyoruz ama çarşamba günde başlayabilirsiniz mesela sağlıklı beslenmeye. Siz yine de işin kolayına kaçıyorsanız son dönemde şu zayıflama iğneleri çok fazla konuşuluyor, bir de çok fazla tartışılıyor. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı ya da fazla kiloya bağlı rahatsızlıkların tedavisi için geliştirilen bu ilaçların kilo verdirici etkileri öne çıktığı için de yan etkileri çok fazla konuşulmuyor. Olası yan etkilerine bakan uzmanlar aslında zayıflama iğnelerinin ucuz ve ulaşılabilir olduğunu ama aynı zamanda yan etkilerinin de mutlaka konuşulması gerektiğini söylüyorlar. Bu ilaçların kullanımı küresel ölçekte artış gösterince uzmanlar yan etkilerinde konuşmaya başlamış. Yani biraz daha sabredip, sağlıklı beslenip daha sağlıklı kiloya uzun yoldan ulaşmak mı yoksa kolay yoldan ulaşmak mı? Ama yan etkilerini göz ardı etmeden orası size kalmış. Bence olduğumuz halimizde güzeliz. Sağlığımız yerinde olsun, 3-5 kilonun aramızda laf olmaz.

Duyduğumuz anda müziğin sesini hala açtığımız o çok sevdiğimiz şarkılardan Antidepresan'la Mabel Matiz ve Mert Demir radyolarınızdaydı. Evet, çok sevdiğimiz şarkıların antidepresan etkisi var. Hatta o çok sevdiğimiz şarkılarda dans etmenin antidepresan etkisi kanıtlandı biliyorsunuz. Peki, hem Mert Demir cephesinden hem de Mabel Matiz cephesinden yeni albüm haberleri, yeni şarkı haberleri geldi. Yeni albümün habercisi Dağılıyorum Olaysız'la şu sıralar Mabel Matiz çok fazla dinlenirken Mert Demir bu kez yeni bir şarkı Biterse Hatıranı paylaştı. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi şarkı. Aynı zamanda canlı performans klibiyle de dikkat çekiyor diyelim. Kendilerini dinlemişken iki yeni şarkı haberini de vermiş olalım. Demet Akalın, nazar olsan değmem sana diyecek. Hayatın ritmi devam edecek. Keyifli çarşambalar.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Uyan şimdi.
1: Gün geçmiyor ki kahveyle alakalı bir araştırma ortaya çıkmasın. Her gün bir ya da birden fazla araştırma karşıma çıkıyor. Aslında en hoşuma gidenleri paylaşıyorum. Zira kahveyle alakalı her araştırmayı da okumuyorum aslında. Çünkü biliyoruz artık. Misal İrlandalı araştırmacılar yeni bir araştırma ortaya çıkartmış. Kahveyi tüketmenin hem hafızayı hem de ruh halini iyileştirdiğini söylüyorlar. Bunu zaten başka bir ülkede başka bilim insanları araştırmıştı. Artık kahveyle ilgili çok fazla araştırılacak mevzu kalmadı diye düşünürken siz yine de aklınızda tutun. Kahvenin bağırsak bakterilerini düzenlediğini, dolayısıyla stres, depresyon ve hafıza üzerinde de doğrudan etkili olduğunu söylüyorlar. Sadece sabah ayılmak için değil, günün her saatinde tüketilecek mükemmel bir içecek diye de eklemişler, ama 3 fincanı geçmeyin.

Birbiri ardına yeni şarkılar çıkartmaya devam ederken Göksel merakla beklenen yeni albümü içinde gün saymaya devam ediyor. 15 Mayıs'ta dinleyicisiyle buluşacak olan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşi için geri saymaya devam ediyor Göksel. Biz bıçakla konuk ettik hayatın ritminde. Sevgili Göksel'i geride bırakırken Ersay Üner'le devam edeceğiz iyi müziğe. Ersay Üner de uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni bir albüm müjdesi verdi. Ruh Hassası müzikseverlerle buluşmaya hazır. Söz, müzik ve düzenlemelerinin tamamında kendi imzası var. 11 şarkı yeni, toplamda 13 şarkı olacak albümde. Derya Ulu ve Sezen Aksu sürprizi de var diyelim. Seni Soruyorlar'la iyi müziğe Ersay Üner'le devam edelim.

0: Buralar. Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Artık Kıdır Ellez'den sonra, Bahar Bayramı'ndan sonra sıcaklıkların kademeli şekilde yükselmeye başladığını göreceksiniz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren bahar normallerine, mevsim normallerine dönmüş olacak. Muhtemelen artık kışlıkları kaldırdınız.
1: Yani ben bazen gardırobun bir tarafına taşıyorum. Hani çok da fazla böyle yukarılara aşağılara kaldırmıyorum. Kışlıkları eskiden annem öyle kaldırırdı. Hurçların içine dizerdi. Aralarına naftalin koyardı ama yanlış yapıyormuş. Peki hala bu hatayı yapanlar var mı acaba aramızda? Mevsim geçişiyle birlikte kışlık kıyafetlerin depolanma süreci başlarken uzmanlar keskin kokusuyla, kimyasal içeriğiyle bilinen naftalinin kullanılmaması gerektiğini söylüyorlar. Onun yerine mutfaktaki doğal malzemeleri kullanabilirmişiz. Her zaman olduğu gibi en çok kullandıklarımız arasında hiç şüphesiz karbonat var. Karbonatlarla aslında nem kontrolü sağlayabilir, rutubetli alanlarda oluşabilecek küf kokusunun önüne geçebilirsiniz diyorlar. Bir miktar hurçların içine karbonat yerleştirdiğinizde ortamdaki nemi hapsediyormuş. Onun yerine temiz, böyle mis kokulu kıyafetleriniz olsun istiyorsanız kışlıkları açtığınızda geleneksel bir yöntem olan defne yaprağını ya da sabun rendesini kullanabilirsiniz. Güve ve diğer haşereleri uzak tutabilmek için de doğal bir alternatif olan kurutulmuş lavanta ya da karanfil kombinasyonu öne çıkıyor, onu kullanabilirsiniz. Bu doğal yöntemler naftalinden çok daha güzel kokacaktır. Eski yöntemlerin yerini daha faydalı olanları alsın diyelim. Bunlar da eski gerçi ama biz biraz daha araştırarak kaldıralım kışlıkları. Eğer kaldıracaksanız, yerleştirecekseniz, depolayacaksanız bu önerileri de göz ardı etmeyin derim.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat için bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Aralıklı yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Sivas için bugün parçalı ve çok bulutlu hava. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. En yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Niksar yolu 14 yıldır yapılamıyor. Tarihi eser olarak tescil edilen ev yol yapımına engel teşkil ediyor ve halkın geleceğini tehdit ediyor. Vizyon Hukukçular Derneği Tokat İl Temsilcisi Necmettin Demir, Tokat Basın Konseyi Başkanı Kemal Özdile'yi ziyaret etti. Basının gelişimi ve işbirlikleri ele alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Beyaz Saray, İran'la savaşı sona erdirecek mutabakatın eşiğinde. Trump yönetimi 48 saat içinde Tahran'dan nihai yanıt bekliyor. Anlaşma, nükleer programın sınırlandırılması ve ekonomik baskının hafifletilmesini hedefliyor. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, ciddiyetini koruyan sağlık durumuyla yoğun bakıma alındı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15 bin puanı geçerek rekor kırdı ve tarihi rekorunu yenileyerek 15.020 puana ulaştı. Güney ise %1,25 artışla 14.677,26 puandan başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlan sözlerine yanıt vererek CHP'nin demokrasiyi savunduğunu ve kurultayının lekelenemeyeceğini ifade etti. Diyarbakır'da silikon ameliyatı olan bir kadın 90 bin lira bıçak parası isteyen profesöre dava açtı. Ameliyatın başarısız olduğunu söyleyen kadın sağlık sorunları yaşadığını ve ek ücret talep edildiğini iddia etti. Spor. Arsenal Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 20 yıl aradan sonra yükseldi. Final 30 Mayıs'ta oynanacak. Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yeniden seçilmesinin ardından yeni madalya hedefleri ve yerli malzeme projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi son 10 haftadır gol atamıyor ve sakatlıklar nedeniyle eski formuna ulaşmaya çalışıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 23 kuruştan, gram altınsa 6871 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

bu sabah da uyandık. Hazırlanmak için aynanın karşısına geçtik. Biz kadınlardan bahsediyorum. Makyaj malzemeleri diziliyor önümüzde. Her birini ayrı ayrı özenle kullanıyoruz. Her gün kaç dakikanızı makyaj yapmaya harcıyorsunuz? Neydi, bir Japon atasözü vardı. Hazırlanma süren 3 dakikayı geçiyorsa çirkinsindir diyordu. Öyle mi gerçekten? Aynaya baktığınızda en doğal halinizle güzelsiniz. Orası kesin ama hazırlanırken de çok da fazla vakit harcamamak lazım. Bir de aynı zamanda makyaj ürünlerini dikkatli kullanmak lazım. Doğru ürünler kullanmak lazım. Merdiven altı ürünler kullanmamak lazım ve kişiye özel olması lazım. Genellikle 3-4 ay içinde, hadi 6 ay içerisinde, bilemedin bir sene içerisinde bitmesi gerekiyor. Göz makyajı bu konuda oldukça riskli diyor uzmanlar. Eyeliner, göz kalemi, rimel, gözün iç kısımlarını sürülmemeli. Özellikle kozmetik ürünler kimyasal içerdiği için göz üzerinde büyük risk yaratabiliyor. Göz sağlığı uzmanları göz enfeksiyonları ve cilt tahrişine bağlı, göz tahrişine bağlı pek çok sorunla karşılaşabildiklerini söylüyorlar makyaj malzemeleri yüzünden, haberiniz olsun. Kullandığınız malzemeler taze, temiz olsun, kişiye özel olsun. Arkadaşlarınızla, ailenizle, kimseyle paylaşmayın diyelim. Hazırlanma sürenizde 3 dakikayı geçmesin, siz de geç kalmayın. Radyonuzun sesini biraz daha açıp güne hazırlanın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi karnınız tokken bile buzdolabının karşısına geçiyor musunuz diye soracağım. Tamam, kahvaltıyı ettiniz, öğlen yemeğini yediniz, akşam yemeğini yediniz ama hala karnınız tok olsa bile buzdolabının kapağını açıp bir şeyler yemek istiyorsunuz. Buna hedonik açlık demeye başlamışlar. Duygusal açlık diyorduk ama yeni adı hedonik açlık. Karnınız dil çalmıyor, mideniz boş değil. Hatta akşam yemeğinden yeni kalktınız. Belki de tıka basa dolusunuz ama bir açıyorsunuz dolapta çok güzel bir tatlı var. Harika bir dondurma. Tezgahta bir cips paketi gördünüz. Yine de alıp yemeye devam ediyorsunuz. Eğer uzmanlar yeni salgının hedonik açlık olduğunu söylüyorlar ve dopamin döngüsünden kurtulmak için, yani sizi mutlu hissettirdiğini düşünüyorsunuz ama sonra mutsuz oluyorsunuz. İşte bu döngüden kurtulmak için kendinize tok olduğunuzu ikna etmeniz gerekiyor. Yani birazcık aslında zihninizi, açlığınızı yönetmeniz gerekiyor. Her şeyi yönetmek gerekiyor ama son yıllarda her şeyi yönetmeyi bıraktık. Artık zihnimiz, açlığımız, duygularımız bizi yönetiyor. Peki bugün de buzdolabının karşısına tok geçmeyin. Zihninizi, açlığınızı siz yönetin. Hedonik açlığın kurbanı olmayın.

Bazı alışkanlıklar vardır ki çocukluktan gelir. Bazıları sonradan edinilir. Bazıları içimizden gelir. Bunlardan biri ertelemedir. Sabah uyandığınızda alarmı ertelersiniz. Gün içinde yapacağınız işleri, okul zamanında ödevleri ertelersiniz. İleride çalıştığınız yıllarda, işe gittiğiniz zamanlarda teslim etmeniz gereken işleri ertelersiniz. Günlerce erteleyip sadece saatler kala bitirdiğiniz işler, ödevler, son teslim tarihi yaklaşınca bir anda vites yükselttiğiniz işler mutlaka vardır. Aslında sebebi tembellik değil diyor. Uzmanlara göre bu alışkanlığın arkasında çok daha karmaşık bir bilimsel mekanizma varmış. Mükemmelliyetçilik ertelemeyi tetikliyor diyorlar. Tembellik değil, zihinsel yük ve mükemmelliyetçilik yatıyormuş bu işin arkasında. Pek çok kişi işe başlamayı geciktirirken aslında hata yapma korkusundan ya da beklentileri karşılayamama endişesinden bekliyormuş, işini yapmıyormuş. Öyle mi gerçekten? Teslim tarihi yaklaştığınızda bu denge değişiyor. İşi yetiştirememe ihtimali daha baskın hale geliyor. Bu yüzden işi yetiştiremeyeceğim ne olursa olsun, yani kötü de olsa yapayım ben bu işi deyip işe başlıyormuşsunuz. Bilim insanları zihnin derinliklerini araştırmaya devam ederken bazen biz sadece tembellikten yapmıyoruz bazı şeyleri.

0: Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
7: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
7: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
7: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
6: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
7: Ehliyet bizim işimiz.
8: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
7: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

hayatımızı kolaylaştıran bazı ürünler var. Ancak işte o hayatı kolaylaştırdığını düşündüğümüz ürünleri özellikle mutfakta beslenme döngüsü içinde dikkatli kullanmak gerekiyor. Misal pişirme kağıtları. Fırın tepsisine yapışmasını önlüyor, temizlik sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle ısıya karşı gösterdikleri dirençle sınırlı kalıyorlar. Ancak uzmanlar standart fırın kağıtlarının genelde 230 dereceye kadar ısıya dayanıklı olacak şekilde üretildiğini, bu sıcaklığın üzerine çıktığı durumda kağıdın üzerindeki silikon kaplamanın bozulmaya başladığını, dolayısıyla karardığını, gıdaya zarar verebilecek maddelerin gıdaya geçtiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de bir kağıdı birden fazla kullananlar var. Tekrar tekrar ısıtılan kağıtlarda kağıdın daha kolay yanması, içeriğindeki zararlı maddelerin yemeğe, yiyeceğe daha hızlı geçmesi olası diyor uzmanlar. Yani pişirme kağıdını belirli bir sıcaklığın üzerinde kullanmamak lazım. Adı pişirme kağıdı ama temkinli kullanmak lazım. Biz yine eski usul kullanmaya devam edelim tepsileri.

Haftanın ortancası çarşamba gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Radyonuz açık kalmaya devam etsin. Hayatın ritmi sona eriyor ama çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam ediyorlar. Yarın yine güzel haberlerle, güzel bir perşembe gününde hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: tuttuğu kıça. Sayende aklım karışık.
1: Saat 15.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğiyle yaşlı bakım hizmetlerinde huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişim sermayesi fon çağrıları lansman programında konuştu. Bakan Kacır, bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracağız. Bu kaynakla yalnızca doğrudan bir finansman desteği sunmakla kalmayacak, özel sektör sermayesini harekete geçirecek çok daha büyük bir yatırım hacminin oluşmasına öncülük edeceğiz, dedi. İçişleri Bakanlığı 30 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucuyla 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 122 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı aile yılı vizyonunun 10 yıllık bir sürece yayıldığını belirterek, yeni evlenen çiftlerin maddi yükünü hafifletmek adına kiraladıkları evler için emlak danışmanı hizmet bedeli almıyoruz. Bu desteğimizi önümüzdeki 10 yıl boyunca sürdüreceğiz. Sadece kiralık evlerde değil, talep gelmesi durumunda satın alımlarda da aynı kolaylığı sağlamaya hazırız, dedi.
4: Spor.
3: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Tümosan Konyaspor finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım, dedi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Ali Ağa Petkim Spor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain 24. galibiyetini elde etti. Ali Ağa Petkim Spor ise 20. mağlubiyetini aldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar 29 sent, bir bitcoin 81.709 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.495 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısın?

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla derdine şimdi.
0: Sıla kötü kötü haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: Emre Fel bir güldün 2 numara.
1: 2 numara.

0: numara.
1: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum müzik.
5: Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Hava kısmen güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Hava kısmen güneşli ve hafif yağmurlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sibel Keskin, Türkiye'nin yöresel lezzetlerini minyatür magnetler halinde hazırlıyor. Tokat kebabı da koleksiyonuna ekleyip sosyal medyada beğeni topluyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde başlayan Tarım Fest 2026 iki gün sürecek etkinlikler, ödüller ve panellerle 73 işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD ile İran petrol fiyatlarının düştüğü, altının ise yükseldiği bir ortamda tek sayfalık bir anlaşmaya yaklaşırken Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Diplomatik temaslar hız kazanıyor. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu ameliyat ardından yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırdı. Tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan endeks güne 14.677,26 puandan başlayarak 15.020 puan seviyelerine yükseldi. Saha Expo 2026 Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma fuarı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. 120 ülkeden 1700 firma katıldı, 200 alım heyeti ve 8 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Giresun'un Bulancak ilçesindeki tahta ve demir köprüler can güvenliğini tehdit ediyor. Köy sakinleri köprüyü kullanmak zorunda kalırken düşme ve ölümlerin yaşandığını belirtiyor. Yıkılma riski taşıyan köprülerin acilen yenilenmesi isteniyor.
0: Spor.
1: Jean-Philippe Mateta, Milan'da sonuçsuz kalan transferi sonrası psikolojik olarak zorlandığını ve sahalara dönüş için çok çalıştığını ifade etti. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda yeniden adaylığını duyurdu ve 13 kupa kazandırdı. Altay, 11 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi üyelerine aidat ödemesi çağrısında bulundu ve borçların ödenmesini rica etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 20, 3 kuruştan gram altınsa 6853 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.
5: Numarayı tuşla.
6: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-37-54.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Adım Adım El Ele Bağımlılıkla Mücadele Hareketi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tütün alanında hayatın her kademesinde dumansız hava sahası hedeflerini güçlendiriyor, iş dünyasını bu mücadelenin bir paydaşı haline getiriyoruz. Her türlü bağımlılıkla mücadelede eğitimden spora, gönüllülükten sanata, kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar gençlere ulaşan koruma kalkanımızı ne kadar kuvvetlendirirsek mücadelemiz de o kadar güç kazanacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde tespit edilen 3 şüpheli hantavirüs vakasının tıbbi tedavi görmek üzere Hollanda'ya tahliye edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Spor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Tümosan Konyaspor finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, "Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım," dedi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Ali Ağa Petkim Spor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain 24. galibiyetini elde etti. Ali Ağa Petkim Spor ise 20. mağlubiyetini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar 29 sent, bir bitcoin 81.709 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.495 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
8: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
7: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
8: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
7: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
8: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
7: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
8: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
7: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
8: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
9: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
8: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
9: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
8: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
9: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
8: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
10: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356-214-0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Fren. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıfen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıfen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Mersin'de zehirlenme sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Selim Tülü yan yana gömüldü. Kaldıkları odada fosfor sinir gazı tespit edildi, soruşturma devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 6 Mayıs 2026 itibariyle başlayan görevinde hukuk alanındaki deneyimiyle dikkat çeken Serdar Mutta'nın kariyeri araştırılmaya başlandı. Türk savunma sanayi deniz harbinde dengeleri değiştirecek yeni nesil kamikaze insansız deniz aracı Yaktu'yu 2026 fuarında tanıttı. Yüksek sürati ve otonom sürü kabiliyeti dikkat çekti. Meclise sunulan yeni vergi, borç ve yatırım teşvik paketinde kamu borçlarına 72 ay taksit, varlık barışı ve girişimcilere teşviklerin yer aldığı düzenlemeler bulunuyor. Kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası programında yaptığı konuşmada, restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin açılışının gerçekleştirileceğini belirtti ve vakıf kültürünün korunmasının önemine değindi. Spor. Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski As Başkan Fatih Kulaksız bahis soruşturması kapsamında tahliye edildi. Ev hapsi tedbiri uygulanacak. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde aday olduğunu ve 200 milyon euro transfer bütçesi belirlediğini açıkladı. Takviye planları yapıyor. Giresun Spor Kulübü handbol takımı için tüm şehirden destek çağrısı yaptı. Takım Avrupa Kupası hedefine ilerliyor ve daha fazla destek bekliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6891 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sibel Keskin, Türkiye'nin yöresel lezzetlerini minyatür magnetler halinde hazırlıyor. Tokat kebabı da koleksiyonuna ekleyip sosyal medyada beğeni topluyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde başlayan Tarım Festi 2026 iki gün sürecek etkinlikler, ödüller ve panellerle 73 işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Hava kısmen güneşli. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Hava kısmen güneşli ve hafif yağmurlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Geçmişe kulak ver. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Sabahları.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Adım Adım El Ele Bağımlılıkla Mücadele Hareketi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tütün alanında hayatın her kademesinde dumansız hava sahası hedeflerini güçlendiriyor, iş dünyasını bu mücadelenin bir paydaşı haline getiriyoruz. Her türlü bağımlılıkla mücadelede eğitimden spora, gönüllülükten sanata, kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar gençlere ulaşan koruma kalkanımızı ne kadar kuvvetlendirirsek mücadelemiz de o kadar güç kazanacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bir yolcu gemisinde tespit edilen 3 şüpheli hantavirüs vakasının tıbbi tedavi görmek üzere Hollanda'ya tahliye edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Destansı Öfke Operasyonu'nun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Spor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Tümosan Konyaspor finale yükselen takım oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar, "Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım," dedi. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Ali Afetkim Spor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Gain 24. galibiyetini elde etti. Ali Afetkim Spor ise 20. mağlubiyetini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar 29 sent, bir bitcoin 81.709 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.495 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvet olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haber.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Saat 20.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356-214-0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, her zaman diyoruz ya, havalar nasıl olursa olsun bizim havalarımız radyomuz ile her daim güzelliklerle olsun diye. İşte öylesi bir programa merhaba dediğimiz Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, radyomuz farkıyla bugün yine en güzel sanat müziği eserleriyle karşınızda olacağız. Bir Muzaffer Özpınar bestesi paylaşacağız şimdilerde. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme diyecek sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında kaldığımız yerden programa devam ediyoruz ve gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla devam edeceğiz. Gitmek mi zor, kalmak mı zor diyecek sanatçımız.

0: sabah.
1: Reklam. Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sözü Fatma Aksarın'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait olan güzel bir eser paylaşacağız. Zeytin Gözlüm, sana meylim nedendir diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben

0: oynamada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç,

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George.

0: Karnede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Hiçbir zaman affetmedim.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.